Kalalı bu podadı, murangal alı bu podadı. Niçel arıttı kulengle nadatı silu. Mrejiyvan adı kulengle nadatı silu. Tu ya abiye. Oh, şiivat nadigalay. Engel mele tırandırım.